0: Vi det.
1: Ya. Çok güzel.
0: Ne güzel.
1: İyi.
0: Euro. Çok anladım.
1: Çok güzel. Çok güzel.